Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Sıfır Atık Haftası geride kaldı. 183 ülkeden katılımın olduğu forumda iklim krizi tartışıldı. Çevre bilincinin aktarılmaya çalışıldığı festivalde ise 1 milyon ziyaretçi ağırlandı. İstanbul Taksim Meydanı'nda açılan Sanayiden Tarıma Gıda İsrafı sergisi ay sonuna kadar ziyarete açık. Sıfır Atık Festivali'nin enerji ihtiyacının tamamı yenilenebilir kaynaklardan karşılandı. Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli, eğer bu elektrik fosil kaynaklardan sağlansaydı yaklaşık 530 ton sera gazı emisyonu ortaya çıkacaktı dedi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi kampüsünde atıklar artık çöpe gitmiyor. Üniversitede kurulan Sıfır Atık Koordinatörlüğü, kampüste oluşan organik, elektronik ve metal atıkları yeniden değerlendirerek çevreye ve ekonomiye katkı sağlıyor. İstanbul Tuzla'da öğrenciler kıyı temizliği için sahaya indi. Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 60 öğrenci kıyı şeridinde atık topladı. Öğrenciler aynı zamanda mikroplastikleri mikroskop altında inceleyerek deniz kirliliğinin boyutunu da uygulamalı öğrendi. Sivas'ın Ulaş ilçesinde kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Tecer Gölü, ilkbahardaki yoğun yağışlarla 10 yıl sonra yeniden doldu. Göl, göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı. Senegal'de artan kirlilik nedeniyle okyanus tehdit altında. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede Atlantik Okyanusu plastik ve evsel atık kirliliği nedeniyle alarm veriyor. Senegal, denizlere en fazla plastik atık bırakan ülkeler arasında 21. sırada.
1: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Ve beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre 1.022.658 öğrenci bugün LGS'ye girecek. İki oturum halinde gerçekleşiyor sınav. Birinci oturum 9.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak. Bizlerin de kalbi sınavda ter dökecek olan öğrencilerle, kapıda ayrı bir heyecan yaşayacak olan velilerle olacak. Heyecanınızı paylaşıyoruz. Sınav süresince yayınlarımızda sürekli olarak okul önlerinde korna çalınmamasını, kaos yaratılmamasını hatırlatacağız. Gerçekten hakkınızda hayırlısı neyse o olsun. Senelerdir verdiğiniz emekler karşılığını bulsun. Gün sonunda nasıl rahatlayacağınızı bir düşünün. Hem öğrencilere hem velilere söylüyorum bunu. Hep de iyi düşünün lütfen. Elinizden geleni yaptınız. Şimdi sakin kalıp sınavdan alnınızın akıyla çıkma zamanı. Sakinlik çok önemli. Lütfen sakin olun, sakin kalın. Yayın boyunca da uzman önerilerini paylaşacağım. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Hadi başlasın bugün.
1: Bu

0: Uzun bir aranın ardından KÖF'ün 17 Haziran'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek dev bir konserle sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.
1: Ağlarımızdan bu dağlara çıkamaz yorgun dizleri. Tükendim, hem ilacım hem zehrimsin.
0: Bu özel gecenin biletleri biletiniAl.com'da. Medya sponsoru Kral Pop Radyo. Pop.

Bugün hava da bir değişik. Bakın, sınav günü serinlemek istedi hava diye anlıyorum ama tam da anladığım gibi değilmiş. Şöyle ki, Balkanlar üzerinden yağışlı hava bugün yurda giriş yaptı. Yurdun büyük bir kısmını etkisi altına alması bekleniyor. Ama ben sınav saatlerinde de bir serinlik bekliyordum doğrusu. Meteorolojinin açıklaması ise şöyle: öğle saatlerinde İstanbul'da örneğin 29 dereceye kadar yükseliyor hava sıcaklığı. Akşama doğru kademe kademe düşüyor ve yağmur bugün İstanbul'a evet ulaşıyor ama öğleden sonra hava serinleyecek. Tüm öğrencilere ve velilere de başarılar diliyorum. Okul kapısı önünde beklemek de kolay bir mesai değil. Orada da bir farklı atacak kalpler, orada da bir farklı

olacak heyecanı elbette. Öğrenciler artık yavaş yavaş kahvaltılarını yapmaya başlamışlardır diye tahmin ediyorum. Vakitli vakitli kahvaltınızı yapın, yola çıkın, okula vakitli varın. O stresi, yetişecek miyim, geç mi kalacağım stresini hiç yaşatmayın kendinize. Bir kez daha başarılar diliyorum canı gönülden.

Bugün LGS günü, tüm Türkiye nefesini tuttu. Önce bugün sınava girecek öğrencilerin çocuklarının heyecanını paylaşıyoruz. Sonra yarın diğer çocukların Dünya Kupası'ndaki heyecanını paylaşacağız. Ama önce bugünkü çocuklarımızın bir heyecanına odaklanalım. Uzmanlar sınav öncesi edilecek kahvaltının çok önemli olduğunu söylüyor. Kahvaltının sınav performansı açısından kritik öneme sahip olduğunu, kahvaltı yapılmadığında kan şekerinin düşme eğilimi gösterdiğini, dikkat dağınıklığı ve mental yorgunluğa sebep olduğunu belirtiyor. Çalışmalar kahvaltı yapan öğrencilerin özellikle dikkat testlerinde daha yüksek performans gösterdiğini ortaya koyuyor. Uzun süreli açlıksa stres hormonunu artırarak kaygıyı da şiddetlendirebiliyor. Ve uzmanların sınav sabahı bu sabah bugün yapılacak kahvaltı için önerisi yumurta, peynir, tam tahıllı ekmek, süt veya yoğurt, ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişler. Çünkü kuru yemişlerin bilişsel performansı olumlu etkilediğini söylüyorlar. Kahvaltınızı güzel güzel yapın, sınav yerine doğru harekete geçin, vakitli vakitli gidin, bunu takmış durumdayım ve hayırlısıyla sınavı da güzel geçirip çıkın, hadi sizi bekliyorum.

Sınava giderken yanınıza almanız gerekenleri bir hızlıca hatırlatmak istiyorum. Üzerinde TC kimlik numarası olan TC kimlik kartınız veya nüfus cüzdanı, yoksa süresi geçerli pasaport, nüfus cüzdanı kaybolanlar için daha önceden alınmış geçici kimlik belgesi. Sınava giriş belgesini internetten çıkarıp yanınıza almanıza gerek yok. Giriş belgeleri sınava gireceğiniz okul idaresi tarafından önceden sistemden alındı. Sıraların üzerinde sizi bekliyor. Okulun adresini, adını yanınıza almışsınızdır mutlaka. Önceden de okula gittiniz diye tahmin ediyorum. Artık yavaş yavaş yola çıkma zamanı gelmiş olabilir. Yanınıza en az 2 tane kurşun kalem, silgi ve kalem tıraş almayı unutmayın. Şeffaf pet şişede su alabilirsiniz ama şişenin üzerindeki marka ambalajının tamamen sökülmüş olması gerekiyor. Peçete de alırsanız ambalajından çıkarılmış olmalı veya şeffaf paketiyle peçete götürebilirsiniz. Yanınıza alamayacaklarınız var. Cep telefonu, akıllı saat, kol saati, kablosuz kulaklık, hesap makinesi, çanta, cüzdan, metal anahtarlık, küpe, kolye, bilezik, metal tokalar ve tabii ki defter, kitap, sözlük, cetvel, pergel, karalama kağıdı. Herkese kolaylıklar ve başarılar diliyorum bir kez daha.

LGS günü bugün. Artık sınava gireceğiniz okullara varmak üzeresiniz ya da varıldı bilemiyorum ama hala beni dinleyen öğrenciler varsa eğer son bir hatırlatma yapmak istiyorum. Uzmanların önerileri önemli. Siz de gayet iyi biliyorsunuz ama soruyla inatlaşmayın lütfen. Bir soruda 1-2 dakikadan fazla zaman harcarsanız o soruyu geçin, yanına bir işaret koyun ve diğer soruları çözdükten sonra o soruya geri dönün diyor uzmanlar. Zor veya yapamadığınız soruları boş bırakmaktan çekinmeyin. Rastgele işaretleme yapmak yerine emin olduğunuz sorulara odaklanın. Kodlamayı da soru soru sayfa sayfa yapın. Optik forma kaydırma yapmamak için her sorudan sonra ya da en azından sayfa sonunda mutlaka kitapçıktaki cevapla optiğin aynı hizada olup olmadığını kontrol edin ve lütfen dikkatli okuyun. Değildir, yoktur, alınamaz gibi altı çizili kelimelere dikkat edin. Sakin olmakta fayda var. Bu detayları sakin kalarak, dikkatli davranarak, odaklanarak halledeceksiniz. Kolaylıklar diliyorum. İyi haberlerinizi bekliyoruz. Hadi.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Babalar Günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watchfit 5 Pro akıllı saat, Huawei FreeBuds SE 3 kulaklıkla birlikte alımda 11.499 lira. Üstelik maksimum ve World Card'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 16 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
3: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
4: DS Damat.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkileyin.

0: gerginlikleri önlendirin.
1: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
2: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
3: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bu arada Blok 3 konserine geri sayım başladı. Bir hatırlatmak istiyorum. Kariyerinin 3. stüdyo albümü Kayıp Persona'yı müzikseverlerle buluşturdu Blok 3. 10 şarkıdan oluşuyor Kayıp Persona. Ve hem bir yandan Kayıp Kalp, Kırgınım, Sebebi Yar gibi parçalarla duygusal bir atmosfer sunuyor Blok 3. Ama diğer yandan Baba, Sakin Ol Champ gibi şarkılarla da rap tarzını elbette öne çıkarıyor. Projenin bir tek konuk sanatçısı var. Çok Güzel Gülüyorsun şarkısında Blok 3'e eşlik eden Poezi. Şimdi Blok 3'ün muazzam bir konseri var. La Katedral adını verdiği dev bir konserle hayranlarıyla, müzikseverlerle buluşacak. Ve bu konser 28 Haziran'da Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek. Konserin ayrıntılarına sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmusik.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Hepimiz sabırsızlıkla bu konseri bekliyoruz.

13 Haziran 2026 Cumartesi bugün. Evet, LGS günü bugün. Çok önemli, çok heyecanlıyız ve oraya odaklanmış durumdayız. Ama bir yandan da Dünya Kupası maçları başladı. Hem de ilklerle başladı. Bizim maçımıza da sayılı saatler kaldı. Yarın sabah da o heyecanı yaşıyor olacağız. Dünya Kupası'nın ilk maçı öncesinde düzenlenen tören de şahaneydi. Sosyal medyada görmüşsünüzdür dün ayrıntılarıyla. Shakira kupanın resmi şarkısı Dayı Dayı'yı seslendirdi. 2026 FIFA Dünya Kupası için kapılarını futbol severleri açan Meksika, organizasyonu en fazla ev sahipliği yapan ülke oldu bu arada. Meksika-Güney Afrika maçının 25. dakikasında Dünya Kupası tarihinde de bir ilk yaşandı. Bu da ayrıca çok konuşuldu sosyal medyada. Müsabakaya 2 dakikalık su molası verildi. Yayıncılar bu dakikada da reklam arası verdiler. Daha önce yapılan açıklamada her iki devrede su molası verileceğini, çünkü çok sıcak biliyorsunuz 40 derecenin üzerinde, ve bu anlarda da reklam arasına gidileceğini açıklamışlardı. Bu da oldu yani. Şimdi gözler yarın sabah gerçekleşecek maçımızda. Türkiye saatiyle 07'de sabah Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Başarılar diliyoruz bizim çocuklara.

0: Pop Liste.
1: Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 9 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 8 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız. 7 numara APO Ömrüm. 6 numara Mebrure Değilim. 5 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 4 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 3 numara Blok 3 Kusura Bakma. 2 numara Ankara Ekos Beni Al. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
2: Senden kaçamadım.
1: Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Semi Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 9 numara Blok 3 Git. 8 numara Manifest Daha İyi. 7 numara Blok 3 Ne Yapıyorsun Mesela. 6 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. 5 numara Blok 3 Kusura Bakma. 4 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. Saygı 1 Mustafa Sandal. 3 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 2 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun.
1: Gidersen git emin ol kalmaz aklım, alıştım sen hep böyle gidiyorsun.
0: 9 numara Mebrure Değilim.
2: Cefa olamadım ama zulümde değilim, şifa olamadım ama zehirde değilim.
0: 8 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel.
3: Gel.
0: Numara Mela Bedel iki tas çorba.
4: Ne bilen, ne gören, ne duyan, duysa da fark etmez inan.
0: 6 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün.
5: Bir güldün beni de döndürdün, beni bulamazdım, yine başa döndürdün.
0: 5 numara Ankara Ekos Beni Al.
6: Beni al kendin.
0: 4 numara Blok 3 Kayıp Kalp.
7: Gerisi,
0: 3 numara Serkan Nişancı Eller Üzer.
8: Sen, eller üzer seni dayanamazsın, bu dünyaya dayanamazsın.
0: 2 numara Blok 3 Kusura Bakma.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Bütün filicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-15 Haziran tarihleri arasında Banvit poşetli bütün filicin kilosu 99 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları.

Öğrenciler artık sınavda ter dökmeye başladı. Şimdiki anonsum dışarıdakilere. Oturumda öğrencilere 50 soru soruluyor. Verilen süre 75 dakika. İlk oturum 10.45'te sona erecek. 45 dakikalık bir mola verilecek. Sonra molada beslenme paketleri yenecek. Bu sene ilk defa oluyor bu. Su, kuru meyveli yulaf var, ceviz ve kuru üzüm var. Molanın ardından LGS'nin ikinci oturumu sayısal bölüm başlıyor. 11.30'da oturumda öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden 40 soru sorulacak. Verilen süre 80 dakika. Ve sınav 12.50'de bitecek. Yani Türkiye'den şöyle bir ricam olacak. 12.50'ye kadar çıt çıkarmıyoruz. Hele okulların önünden geçerken asla korna çalmıyoruz. Bağırış çağırış yapanları da nazikçe sessiz olmaları konusunda uyarıyoruz ve sınav olduğunu hatırlatıyoruz. Nefeslerimizi tutup çocuklarımızın sınavdan çıkmasını bekliyoruz. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Ben şimdi gidiyorum. Okul kapıları önünde bekleyen velilere de kolaylıklar diliyorum. Hakkınızda hayırlısı neyse o olsun inşallah. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ne san-

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Dünya Kupası'nda en yüksek skorlu karşılaşma Avusturya ile İsviçre arasında gerçekleşti. 1954 yılında İsviçre'de oynanan maç 7-5'lik Avusturya galibiyetiyle sona erdi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Reklam. Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: mağazalarımızda ve zazazu.com.tr'de buluşalım.
1: Zazazu. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
3: Günün her saati konfor ve

0: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Migros'ta hediyeli günler başladı. 13-15 Haziran tarihleri arasında cipslerde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Reklam.
1: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
3: Damat. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: şanslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol!
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Bellona'da, Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarifleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda A-Milliler turnuvadaki ilk karşılaşmasına çıkıyor. Yarın sabah Türkiye saatiyle 7'de A-Milli takımımız D grubunda Avustralya ile karşılaşacak. Kanada'da oynanacak maçı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. B grubundaysa bu akşam saat 22'de Katar, İsviçre, cumartesi pazara bağlayan gece saat 1'de de Brezilya-Fas mücadelesi var.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.

0: mağazalarımızda ve zazazu.com.tr'de buluşalım.
1: Zazazu. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Baba bu ne bayramı?
7: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
2: Migros'la her maça eksiksiz çıkıyoruz. 13-14 Haziran tarihlerinde açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrol.com.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: Mobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Atosun Optik'te babalar gününe özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor. Atosun gözünde, gözler
5: üstünde. Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin.

Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
9: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

böyle koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Kral Pop Haber.
1: 13 Haziran Cumartesi gün ortasından merhaba, Çağlar Demirdöker ben, gelişmelerle sizlerleyiz. 1 milyondan fazla öğrencinin girdiği liselere geçiş sınavı saat 9.30'da başladı. Birinci oturum 50 sorudan oluşan sözel bölüm sınavı sona erdi. İkinci oturum 40 sorudan oluşan sayısal bölüm sınavı ise 11.30 itibarıyla başladı. Bu oturumda öğrencilere 40 soru için 80 dakika süre tanındı. Sınav saati 12.50'de sona erecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne'deydi. CHP'de butlan tartışmaları sürerken mahkeme kararıyla genel başkanlıktan uzaklaştırılan Özgür Özel'e yüklendi. Ne zamandan beri sokakları karıştırmak hak arama olduğu ifadelerini kullandı. CHP'de ise Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardı. Görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Özcan CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İzmir'de yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Kazanan CHP'nin adayı Hüseyin Benzer oldu. İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nde Adli Emanet Bürosu'ndan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada firari durumdaki iki şüpheli teslim oldu. Şüpheliler işlemler için İstanbul'a getirilecek. Antalya'da çıkar amaçlı suç örgütü Altunlar'a yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 69 şüpheliden 63'ü gözaltına alındı. 13 beyaz et firmasına operasyon düzenlendi. Çoğu üst düzey yönetici 32 şüpheli gözaltına alındı. Firmaların birlikte hareket ederek haksız fiyat artışlarına neden olduğu belirlendi. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar 4 ila 6 derece azaldı, birçok noktada yağış var. Bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Bursa ve Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: Spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası maçlarında dün B grubunda Kanada Bosna Hersek'le 1-1 berabere kaldı. Bugün de Katar İsviçre ile saat 22'de karşılaşacak. D grubunda ise Amerika Paraguay'ı 4-1 ile devirdi.

0: 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen A milli takım ilk maçını yarın sabah 7'de Avustralya ile yapacak. Milliler hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Montoya basın toplantısında Arda, Hakan ve Kenan için şu anda 100 dakikayı çıkarabileceklerini düşünmüyorum. Bununla alakalı kafamda bazı soru işaretleri var değerlendirmesinde bulundu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gey'ini ağırlayacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Ülke geneli sıcaklıklarda ani düşüş var. Yağışlar da özellikle batı kesimlerde olmak üzere yurdun tamamında etkisini gösterecek. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevreleri ve Hatay'ın batı kesimlerinde kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı önlem alınmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Tem Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Dünya Kupası'nda en fazla maç kazanan takım 70 galibiyetle Brezilya. Brezilya milli takımı ayrıca bir Dünya Kupası'nda en fazla maç kazanan takım. Sambacılar 2002 yılındaki turnuvada karşılaştığı bütün rakiplerini alt etmeyi başardı ve 7 maç sonunda kupaya ulaştı.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu. Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
3: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Seviyorsan sebebi çok, sınırsız ve gemisi yok.
2: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: reklam.
1: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Onda var.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.
2: Atosun Optik'te Babalar Günü'nün özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
3: Atosun gözünde, gözler üstünde.
4: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Baba, bu ne bayramı?
4: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

Plus'ten unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kral Pop Radyo Top 20.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımına hoş geldiniz. Haftanın 20 numarasıyla geri sayımımız başladı ve bu hafta 20 numarada Çağla Doğu Sivek Seni Düşündüm şarkısı yer alıyor. Uzun süredir listemizde ve uzun sürede zirvede yer alan şarkılardan biriydi. 34. haftasında 2 basamak geriledi ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 20 numara.

Seni Düşündüm şarkısıyla Çağla ve Doğu Sivek Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 20 numarasıydı. Haftanın 19 numarasıyla devam edelim. 19 numarada listemizde Poise var. Uyuyamadın Değil Mi şarkısıyla söz müzik Barış Anaç'a yani Poise'ye ait, düzenlemeyi de Snow üstlendi. Bu hafta listemizde 19 numaranın sahibi oluyor Poise. Babam derdi.

Boise ile Uyuyamadın Değil Mi? Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 19 numarasıydı. 18 numarayla Manifest dinleyerek devam edelim. Başrol sensin şarkısı Manifest'in müzikal kariyerlerinde birinci yıllarını kutlamak adına grup üyelerinin hazırladığı şarkıydı ve bu hafta listemizde 21. haftasında bir basamak geriledi, 18 numaranın sahibi oldu.

Sözü müziği Manifest grubuna ait Hypers Müzik tarafından yayınlanan Manifest yorumu başrol sensin Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 18 numarada dinledik. Haftanın 17 numarasıyla geri sayımımız devam ediyor. Listemizin 17 numarasında Rüya Gibiydin şarkısıyla Ahiyan var. 10 haftadır listemizde ve bu hafta 2 basamak gerileyerek 17 numaranın sahibi oldu.

Radyo Top 20. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal

0: başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

0: sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puanı Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse
1: Setur. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: anneler, babalar. Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
1: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapın.
2: Kral Pop Radyo Top 20.
3: Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen...

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemiz geri sayımımız tüm hızıyla devam ediyor ve haftanın 16 numarasıyla. Listemizde 16 numarada 48. haftasında yer alan Kraliçemiz Sezen Aksu Paşa Gönül Şarkıları albümünde yorumladığı Ey Aşk Var 2 basamak geriledi ve listemizin 16 numarasına yerleşti bu hafta. Dön.

Sözü müziği Sezen Aksu'ya, düzenlemesi de Mustafa Ceceli'ye ait. Ey Aşk'la Sezen Aksu'yu listemizde 16 numarada dinledik. Geri sayımı haftanın 15 numarasıyla devam ediyoruz. Listemizin 15 numarası ise APO. Yeraltı şarkısının sözü müziği APO'ya ait, düzenlemesi de APO ve Kutay Sokur'a, Mahzen Medya tarafından yayınlandı. Bu hafta iki basamak geriledi ve 15 numaranın sahibi. Ne sandın?

15 numarada bir dizi için hazırlanan yeraltı şarkısıyla APO Kral Pop Radyo Top 20 listemizdeydi. 14 numarada ise Umur Doma ve Hande Ünsal var. Sözü müziği Umur Doma'ya ait, düzenlemesini Umur Doma ile Ufuk Kevser yaptılar ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde Umur Doma, Hande Ünsal Gel 14 numaranın sahibi oluyor.

0: Listemizin 14 numarasıydı. Umur Doma ve Hande Ünsal ortaklığıyla Gel şarkısı. Geri sayımda 13 numarayla devam edelim. 13 numarada ise Blok 3 var. Geçtiğimiz günlerde yeni albümünü duyurdu ve yepyeni şarkılarını bizlerle paylaştı Blok 3. Kusura Bakma ile Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 27. haftasında 13 numaranın sahibi oluyor.
1: Senden geçemiyorum ben hala. Kusura bakma.

Listemizde 13 numarada Kusura Bakma şarkısıyla Blok 3 dinledik ve geri sayımda haftanın 12 numarasıyla devam ediyoruz. Listemizin 12 numarası 45. haftası Poyzi Murat Boz ortaklığı Yapar Mısın oldu. Söz müzik Poyzi'ye yani Barış Anaç'a ait ve bu hafta listemizde 12 numaranın sahibi oluyorlar.

12 numarada Poison'ı Murat Boz Yapar Mısın şarkısı dinledik. Geri sayımda haftanın 11 numarasıyla devam edelim. Mustafa Sandal için hazırlanan Saygı 1 projesi ve bu projede birçok önemli isim Mustafa Sandal şarkılarını yorumladı. O yorumlardan biri de Mela Bedel'e ait. Çok severek dinlediğimiz iki tas çorba yorumuyla Mela Bedel Kral Pop Radyo Top 20 listemize 11 numaradan yeni giriş yapıyor. Gözler.

Bu hafta listemize 11 numaradan yeni giriş yapan Saygı 1 projesinde iki tas çorba yorumuyla Mela Bedel yer aldı. Geri sayımda haftanın 10 numarası ise Ankara Ekos. Son dönemin en popüler şarkılarından biri haline gelen Ankara Ekos yorumuyla Beni Al Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 12. haftasında bir basamak geriledi ve 10 numaranın sahibi oldu.

0: Radyo Top 20. Reklam. Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Anneler, babalar. Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
3: Ay, 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
0: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Sigma

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: Hadi vurdu ve gol!
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
2: ol. A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek.

0: Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında. Hep

0: Sessizlik doğasında var.
1: Kral Pop Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemiz geri sayımımız tüm hızıyla devam ediyor. Geri sayımda haftanın 9 numarasını dinleyeceğiz şimdi ve 9 numaranın sahibi Emre Fel ve Funk Takıl oldu. Bir Güldün şarkısının sözü ve müziği Emre Fel'e, düzenlemesi de Emre Fel Funk Takıl'a ait. Bir basamak geriledi, 9 numaranın sahibi oldular.

9 numarada listemizde 23. haftasında Emre Fel, Funk Takıl, Bir Güldün dinledik ve haftanın 8 numarasına geldik. 8 numarada yine Manifest var. Bu hafta Manifest'i başrol sensin ne 18 numarada dinlemiştik. Bu kez daha iyi şarkısıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 8 numaranın sahibi oldular. Bu hafta bir basamak gerilediler ve 8 numarada dinliyoruz.

Tutku Sait, Daha İyi şarkısıyla Manifest, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta 8 numarasıydı. Ve geldik listemizde geri sayımda 7 numaranın sahibine. Kayıp Persona, yepyeni albümü ve birbirinden değerli şarkılarıyla Blok 3 bugünlerde rekabeti epey kızıştırmış durumda. Kendi şarkıları arasında da o şarkılardan biri bu projeden, bu albümden Kayıp Kalp. Şarkının sözü ve müziği Blok 3'e ait Mundo Müzik tarafından yayınlanan Kayıp Persona albümünden Kayıp Kalp Kral Pop Radyo Top 20 listemize 7 numaradan yeni giriş yapıyor.

Kral Pop Radyo Top 20 listemize bu hafta 7 numaradan yeni giriş yapan şarkı Kayıp Kalp şarkısı ve Kayıp Persona albümünde yer alan şarkılarından Blok 3'ün 7 numaradan giriş yaptı dinledik. Geldik haftanın 6 numarasına. 6 numarada APO var. 15 numarada Yeraltı şarkısıyla dinlemiştik. 6 numaradaysa Ömrüm şarkısıyla APO'yu dinliyoruz listemizdeki 11. haftasında. Öyle bir

sen. Sözü müziği APO, düzenlemesi Tuğberk Işık, Burak Halkın'a ait ve bu hafta listemizde bir basamak gerileyen APO, Ömrüm şarkısıyla 6 numaranın sahibiydi. 5 numarada ise Elif Buse Doğan var. 4. haftasında yükselmeye devam eden şarkılardan Yangın Yeri'yle, şarkının sözü müziği Çağrı Kaymak, düzenlemesi de Kerem Akdağ imzalı. Elif Buse Doğan, Yangın Yeri'yle listemizde 4. haftasında bir basamak yükseldi ve 5 numaranın sahibi oldu.

0: yeri.
1: 5 numarada Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan dinledik. Geldik haftanın 4 numarasına. Uzun süredir listemizde yer alan Çıkmaz Bir Sokakta şarkısıyla Semi Cenk, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 4 numaraya geriliyor.

Sözü müziği Semi Cenk'e ait, düzenlemesi de Semi Cenk ve Berkar'da Büken'e. Çıkmaz Bir Sokakta ile Semi Cenk'i listemizde 32. haftasında 4 numarada dinledik. 3 numarada ise yapay zeka üretimi Mebrure Değilim şarkısı yer alıyor. 4. haftasında listemizde bir basamak daha yükseldi ve 3 numaranın sahibi oldu.

İstanbul Müzik House tarafından paylaşılan yapay zeka üretimi Değilim şarkısı Mebrure listemizde 3 numaraydı. Bu hafta bir basamak daha yükseldi. Ve geldik zirvenin ortağı haftanın 2 numarasına. Listemizde bu hafta 2 numarada Blok 3 ve Poise ortaklığıyla Çok Güzel Gülüyorsun şarkısı var. Kayıp Persona albümünde yer alan şarkılardan biri, geri sayımda ayrıca bir önceki projede yer alan Kusura Bakma şarkısıyla Blok 3'ü 13 numarada dinlemiştik. Kayıp Kalp'le listemize 7 numaradan giriş yaptı ve Blok 3 Poise ortaklığı Çok Güzel Gülüyorsun şarkısı da Kral Pop Radyo Top 20 listemize 2 numaradan yeni giriş yapıyor. Gidersen.

0: Kral Pop Radyo Top 20.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve milangaz.com.tr'de.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
2: Atasun Optik'te babalar gününe özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL

0: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana...

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonunu keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: Bütün çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
3: Chery.

0: 14 numara. On 3 numara. On 2 numara.
1: Yapar mısın tanışmamış gibi? Lütfen şu aklım sende kalmasın.
0: 11 numara. Pop Radyo Top 20 10 numara.
2: Beni al kendin gibi yak, sana yangın ama şakada.
0: 9 numara.
3: Bir güldün beni geri döndürdün, beni bulamazdım, yine başa döndürdün.
0: 8 numara.

0: Vara. Altı numara.
1: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: Beş numara.

Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geldik zirvenin sahibine. Zirvenin sahibi bu hafta da değişmedi. 5. haftasında listemizde zirvede yer alan şarkı geçtiğimiz haftada bir numarada dinlediğimiz Hileli. Manifest ve Ajda Pekkan ortaklığıyla Hileli, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde zirvedeki yerini koruyor. Bu hafta da bir numara.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Anneler, babalar. Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik ben bu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa,
6: lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
7: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için getir büyüğe uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Kral Pop Haber.
1: 13 Haziran Cumartesi gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben, gelişmelerle sizlerleyiz. Liselere geçiş sınavı tamamlandı. Sınava 1 milyon 22 bin öğrenci katıldı. Sınav 81 il 920 ilçe, yurt dışındaysa 8 ülke ve 11 sınav merkezinde yapıldı. Sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sonuçlar 10 Temmuz'da açıklanacak. Terörsüz Türkiye sürecinde dikkatler yasal adımlarda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de sürece ilişkin şimdiye kadar çok önemli yol kat ettik, tempo artacak dedi. Bu konuda önemli bir açıklamada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan geldi. Yakında yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu aktardı. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin düzenlediği hukuk çalıştayında konuştu. CHP'deki mutlak butlan tartışmalarına değinen Dervişoğlu, rekabetin sonucu mahkeme salonlarında değil sandıkta belirlenmelidir dedi. Türkiye'nin en çok bilinen 13 beyaz et firmasına operasyon düzenlendi, 32 şüpheli gözaltına alındı. Bu firmalar birlikte hareket ederek haksız fiyat artışlarına neden olmakla suçlanıyor. Ticaret Bakanlığı, vize aracılık şirketlerinin reklamlarını inceledi. Aldatıcı reklam yapan 6 firma hakkında soruşturma başlatıldı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki vize muafiyetine ilişkin anlaşma resmi gazetede yayımlandı. Anlaşmayla diplomatik ve yeşil pasaport sahibi Türk ve Suudi vatandaşlarına karşılıklı olarak vizesiz seyahat hakkı tanındı. İsviçre nüfusunu sınırlamak için yarın sandığa gidiyor. Ülkede nüfusun 10 milyonla sınırlandırılmasını öngören girişim için halk oylaması yapılacak. 1 Temmuz itibarıyla trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Artık değer kaybı talep etmek için araç sahiplerinin ek bir başvuru yapmasına gerek olmayacak. Kral Pop.

0: Fatih spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası heyecanı 3. gün maçlarıyla devam edecek. Saat 22'de B grubunda Katar'la İsviçre karşılaşacak. C grubunda gece saat 1'de Brezilya, turnuvadaki ilk maçında son dünya dördüncüsü Fas'la oynayacak. C grubundaki diğer maçta da Haiti ile İskoçya saat 4'te karşılaşacak. A milli takımın Dünya Kupası serüveni de başlıyor. Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda sahaya çıkıyor. A Yıldızlılar turnuvadaki ilk maçında sabah 7'de Avustralya ile karşılaşacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain'i ağırlayacak. Mücadele saat 20'de başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli sıcaklıklarda ani düşüş var. Yağış

0: Şartlarda özellikle batı kesimlerde olmak üzere yurdun tamamında etkisini gösterecek İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevreleri ve Hatay'ın batı kesimlerinde kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı önlem alınmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Temat yolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Bugün Türkiye'de milyonlarca öğrencinin ortak gündemiydi. 1 milyondan fazla, 1.2 milyon yanlış hatırlamıyorsam resmi rakamlarda. Evet, liselere geçiş sistemi. Ama dürüst olalım, bu sınava öğrenciler girmedi sadece. Anne babalar da girdi. Bazı öğrenciler, aile büyükleri de en az öğrenciler kadar heyecanlıydı. Neyse ki rahatladılar değil mi? Sınav bitti artık. LGS sohbetleri başladı. Türkçe nasıl? Matematik zor muydu? Fen nasıl? Yaptın mı? Evet, öğrenciler yorumlarını paylaşıyor. Şöyle bir baktım ben de. Türkçe sorularının genel olarak daha kolay olduğuna dair bir görüş var. Matematik ve fen bilimlerinde zorlanan öğrencilerin sayısı fazla olduğuna dair bir görüş var. Evet, bütün bunlardan daha önemli bir şey varsa o da aylardır süren hazırlık maratonu sona erdi nihayet. O test kitapları kapandı. Deneme sınavları şimdilik geride kaldı. Oh be! Denir ya, oh be, sonunda bitti. Sonuç ne olursa olsun bugün emek veren bütün gençleri kutlamak isterim. Şimdi biraz nefes alma zamanı. Biraz müzik, şarkılar. İyi gelecektir sıradaki şarkısı.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda A-Milliler turnuvadaki ilk karşılaşmasına çıkıyor. Yarın sabah Türkiye saatiyle 7'de A-Milli takımımız D grubunda Avustralya ile karşılaşacak. Kanada'da oynanacak maçı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. B grubundaysa bu akşam saat 22'de Katar, İsviçre, cumartesi pazara bağlayan gece saat 1'de de Brezilya-Fas mücadelesi var.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

0: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız! Uzatmadan bitir, garibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz getir. Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Uzun bir aranın ardından KÖF'ün 17 Haziran'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek dev bir konserle sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.
1: Ağlarımızdan dağlar çıkamaz yorgun dizlerim. Tükendim hem ilacım hem zehrimsin.
0: Bu özel gecenin biletleri biletinial.com'da. Medya sponsoru Kral Pop Radyo. Pop.

Umuyorum iyi başlamıştır hafta sonu sizler için. Cumartesinin hakkını veriyor musunuz? Nasıl verilir hakkı? Orası da ayrı konu, tartışılır. Kimi geç kahvaltıda verir mesela hafta sonu, eğer iş yoksa. Geç kahvaltı iyi hissettirir. Bir lüks gibidir adeta. Kimi yolda geçirir vaktini. Kimi hala çalışıyordur, işinde mesaisindedir. Cumartesinin güzel bir tarafı var ama gün biraz daha esnek akar. Yani işte olsanız da o esnekliği hissedersiniz. Hafta içinin sert temposu azalır. Biraz daha kendi ritmimizi duymaya başlarız mesela hafta sonu. Sizde oluyor mu bu? Yoksa tamamen bir illüzyon mu? Belki de hafta sonunun böyle gelmesini istediğimiz içindir. İllüzyon. Büyük planlara gerek yok bugün. Sadece iyi gelen bir şarkı, kısa bir yürüyüş, güzel bir kahve belki yeter. Cumartesinin sesini biraz yükseltelim o halde. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız ne de olsa. Şarkılar eşlik etsin size.

Daha dün Haziran sıcaklarından bahsediyorduk. Bugün ters köşe yaptı hava. Sabah güneşle çıkarsın. Öğleden sonra bir rüzgar başlar. Sonra bir bakmışsın yaz yağmuru gelmiş. Bugün birçok şehirde tam olarak öyle bir hava var. Haziran şaşırttı, ters köşe yaptı. Biraz güneş, biraz bulut, biraz yağmur. Aslında yaz yağmurunun ayrı bir havası vardır. Sever misiniz? Kış yağmuru gibi insanı eve kapatmaz. Daha çok hatırlatır. Doğa hala kendi bildiğini okuyor. Bak sen istediğin gibi giyin, kuşan, çık dışarı. Sırılsıklam olursun diye. Hele ki o yaz yağmurundan sonra gelen toprak kokusu vardır ya. Onu sevenlerinin sayısı hiç de az değildir biliyorum. Belki de bu yüzden birçok insan camdan dışarı bakıp yağmurun geçmesini beklemek yerine bir süre onu izlemeyi tercih eder. Yazın öyle bir güzelliği vardır. Haziran'ın küçük sürprizlerinden biri diyelim biz de buna.

0: hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: doğasında var.
1: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Atasun Optik'te babalar gününe özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için getir büyüğe uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da.

0: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
3: Bellona. Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

Aramızda spor yapanlar vardır. Peki spor yaparken sizi motive eden şeylerin başında ne geliyor? Müzik değil mi? Müzik bunların başında. Sadece sporda mı? Hayır, hayatın içinde de öyle. Şarkılar bizi motive eder. Peki modunuzu değiştirmesi konusunda, daha doğrusu günün havasını değiştirmesi konusunda hangi şarkıları tercih ediyorsunuz? Az önce dalgındınız belki, şimdi bir nakarat geldi. Bir anda toparlandınız değil mi? Bunun bir nedeni var biliyor musunuz? Şarkılar, özellikle de sevdiğimiz şarkılar beynimizde ödül ve motivasyonla ilişkili bölgeleri harekete geçirebiliyor. Bazen iyi hissetmek için büyük bir sebep.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: Kanada Vancouver'dan merhaba. Büyük maça artık çok az kaldı. Heyecanlı grupta Vancouver'da da Dünya Kupası atmosferini yaşamaya başladık. Bunu görebiliyoruz. Türk taraftarlarının sayısı net bir şekilde Avustralyalılara oranla fazla. Bugün önce Hakan Çalhanoğlu, Ozan Kabak ve İsmail Yüksek'in soruları cevapladığı bir basın organizasyonu vardı. Hakan Çalhanoğlu, kendimizi biliyoruz ve kendimize inanıyoruz, göstereceğiz kendimizi dedi. Kazanacağız ifadesini kullandı. Avustralyalı futbolcuların tecrübe üzerinden yaptığı göndermeler milli takımda motivasyonu arttırmış, bunu söyleyebiliriz. Ardından basın toplantısında teknik direktör Vincenzo Montella soruları cevapladı. Montella her zamanki gibi ama biraz daha iddialıydı. Bunu gözlemledik. Kazanacağız bu ilk maçı dedi. Oyuncularına Avustralya'yı ezberlettiğini vurguladı. Dengeli, güçlü bir takım olduklarını belirtti rakip için. Ama biz de kendi oyunumuzu oturttuk. Tempoyu ayarlayabiliyoruz. Ve dikkat çeken bir ifadesi vardı. Oyuncuların ve ülkenin tutkusu, coşkusu, özgür olma istekleri, oyun içindeki özgür olma istekleri bize galibiyeti getirecek ifadesini kullandı Vincenzo Montella. Artık o ilk düdüğü bekliyoruz. İlk düdüğün ardından umarız son düdük puan olur, 3 puan olur. Biz de o 3 puanın detaylarını aktarırız.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rozçuklu. Güzel geçiyor mu hafta sonunuz? Cumartesiniz. Cumartesi akşamına doğru ilerliyor dakikalar. Var mı içiniz kıpır kıpır oluyorsa, özellikle genç dinleyicilerimiz, plan vardır demek ki. Kafeler dolmaya başlar, yollar hareketlenir, evde kalanlar kendi keyfini kurar, düzenini kurar. Cumartesi akşamı bir seçim meselesi sanki. Dışarı mı çıkacaksın, evde mi kalacaksın, yoksa sadece müzik açıp günümü uzatmaya çalışacaksın, sevdiğin diziyi, filmi izleyip bugün de böyle olsun mu diyeceksin? Hangisini seçerseniz seçin, aslında önemli olan iyi hissedebilmek. Şimdi o iyi hissi biraz daha yükseltelim. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Manifest sırada.

KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Seni ister
3: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi. Ayran
6: diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: sanatçıları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse
1: Setur. Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için getir büyüye uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda, Kral Pop'ta beraberiz. En güzel tarafı nedir biliyor musunuz radyodan seslenmenin? Bazen siz yoldasınız, biz buradayız. Bazen evdesiniz, biz yine buradayız. Bazen konuşacak kimse yoktur ama bir şarkı eşlik eder. Evet, müziğin yalnızlık hissini azalttığına dair, insanlara eşlik duygusunu verdiğine dair, özellikle de radyoda dinlediğiniz şarkıların bir etkisi vardır. Belki de radyo hala bu yüzden kıymetli değil mi? Sadece şarkı çalmıyor, günün içine eşlik ediyor. Eşlikçi. Hadi o halde, bakalım kendinizden bir şeyler bulacak mısınız?

Dinleyicilerimiz arasında bugün doğum gününü kutlayanlar var mı? Belki de bugün değildir doğum gününüz ama hafta sonuna denk geldi diye bugün bir size özel parti düzenleniyordur olabilir. Ben mesela bugün annemin doğum gününü kutlayacağım. Bugün değil aslında doğum günü ama bugüne denk getiriyoruz. Hafta sonu malum 75. doğum günü anneciğimizin. O sevmez tabii şimdi ya yaşlanıyorum siz hala doğum günümü kutluyorsunuz der. Eskiden insanlar yaşlanırdı. Şimdi her şey yaşlanıyor. Ben de öyle söylüyorum anneme. Hani zannetme sadece sen yaş alıyorsun. Her şey yaş alıyor. Telefonun yaşlanıyor.

uygulamalar yaşlanıyor, şarj kabloları yaşlanıyor. Birkaç yıl önce aldığın ev eşyaları yaşlanıyor, bozuluyor hatta. O da haklısın diyor, motive oluyor. Öyle değil mi? Hayat geçiyor, eşyalar yıpranıyor, yaşam değişiyor. Bizler de yaş alıyoruz yani, normal değil mi? Bugün doğum günü olan tüm dostlara, dinleyicilere nice mutlu yaşlar dilerim.

0: omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlarına sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
4: Damat. Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu akü bir numara.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili serviste

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol

kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

Dinleyicilerimiz arasında Dünya Kupası'nı takip edenler var mı? İlginçtir. Kupa başladı. Futbolu çok takip etmeyenler bile bir anda turnuvanın içine çekiliyor. Futbol organizasyonu değil çünkü bu sadece. Bu sene farklı olacak denildi. Dünyanın ortak sohbet konusu haline geldi. Tartışmaları daha açılış organizasyonuyla başladı. Shakira'yla, değil mi? Yani ne alakası var, ne işi var Shakira'nın diye. Yani artık kadın bu işte bayağı iyi işte, biliyoruz. Futbol müsabakalarının vazgeçilmez açılış töreni şarkıcısı haline geldi. Tabii benim en sevdiğim tarafı şu oluyor. Dedikoduları vesaireyi bir yana bırakırsak, herkes teknik direktörlüğe soyunur Dünya Kupası'nda. Değişmeyen gelenektir bu. Evde, iş yerinde, arkadaş grubunda. Bakalım neler olacak. Beklenmedik sonuçlar, beklenmedik kahramanlar çıkaracak bu Dünya Kupası ve yıllarca unutulmayan hikayelere ev sahipliği yapacak. Sohbeti bitmez bunun. Bilmiyorum ilginizi çekiyor mu ama işin içinde Türkiye'de var artık. Dolayısıyla tek yürek takip edeceğiz. Güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'ta birlikteydik. Yarın öğleden sonra yeniden görüşmek üzere.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 13 Haziran Cumartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Bugün liselere giriş sınavı heyecanı vardı. Sınava 1 milyon 22 bin öğrenci katıldı. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları bakanlığın internet sitesinde yayınlandı. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Amerika ve İran arasındaki görüşmelerde arabuluculuk yapan Pakistan'dan anlaşma çok yakın mesajı geldi. Başbakan Şerif, anlaşmanın 24 saat içinde nihayete erdirilmesini beklediklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen yapay zeka zirvesine katıldı. Türkiye'nin teknolojide elde ettiği kazanımların buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu söyledi. Her yaştan insanın yapay zekayı doğru anlaması ve güvenli biçimde kullanmasını sağlamak üzere Ulusal Yapay Zeka Okuryazarlığı Programı'nın başlatılacağını açıkladı. Terörsüz Türkiye sürecinde dikkatler yasal adımlarda. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, yakında yeni düzenlemelerin yapılması gündemde dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin düzenlediği hukuk çalıştayında konuştu. CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmalarına değinen Dervişoğlu, rekabetin sonucu mahkeme salonlarında değil, sandıkta belirlenmelidir dedi. Ticaret Bakanlığı, vize aracılık şirketlerinin reklamlarını inceledi. Aldatıcı reklam yapan 6 firma hakkında soruşturma başlatıldı. Ehliyet almanın maliyeti 35 bin liraya yükseldi. Bu fiyat, ehliyetin ilk sınavda alınması halinde geçerli olacak. 1 Temmuz itibarıyla trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Artık değer kaybı talep etmek için araç sahiplerinin ek bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde ülke genelinde sıcaklıklar 2 ila 4 derece daha düşecek. Yarın İstanbul çok bulutlu 25, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 23, İzmir parçalı bulutlu 30, Bursa parçalı bulutlu 25, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Kral Pop.

0: spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası heyecanı 3. gün maçlarıyla devam edecek. Saat 22'de B grubunda Katar'la İsviçre karşılaşacak. C grubunda gece saat 1'de Brezilya Fas'la oynayacak. C grubundaki diğer maçta da Haiti ile İskoçya saat 4'te karşılaşacak. A milli takımın Dünya Kupası serüveni de başlıyor. Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda sahaya çıkıyor. Ay Yıldızlılar turnuvadaki ilk maçında sabah 7'de Avustralya ile karşılaşacak. Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanacak maç öncesinde son antrenmanı yapan millilerde tedavisi sona eren Kenan Yıldız takımla çalıştı. 54.000 kişilik BC Plus stadında oynanacak maçı Venezuelalı hakem Valenzuela yönetecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko bugün Beşiktaş Gain'i ağırlıyor. Mücadele saat 20'de başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli sıcaklıklarda ani düşüş var. Yağışlar da özellikle batı kesimlerde olmak üzere yurdun tamamında etkisini gösterecek. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevreleri ve Hatay'ın batı kesimlerinde kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı önlem alınmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik tek şeritten veriliyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 4 ila 5. kilometreleri trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kavuş.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Zazu.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Tuvalet kağıtlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-14 Haziran tarihleri arasında tuvalet kağıtlarında aynı üründen bir alana bir hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: Pop Liste. Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 9 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 8 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız. 7 numara APO Ömrüm. 6 numara Mebrure Değilim. 5 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 4 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 3 numara Blok 3 Kusura Bakma. 2 numara Ankara Ekos Beni Al. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
1: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oynat sarları hileli.
0: Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Semi Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 9 numara Blok 3 Git. 8 numara

Manifest daha iyi. 7 numara Blok 3 ne yapıyorsun mesela? 6 numara Blok 3 Poizi çok güzel gülüyorsun. 5 numara Blok 3 kusura bakma. 4 numara Mela bedel 2 tas çorba. Saygı 1 Mustafa Sandal. 3 numara Serkan Nişancı eller üzer. 2 numara Blok 3 kayıp kalp. 1 numara Manifest Ajda Pekkan hileli.

0: çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun.
1: Gidersen git emin ol kalmaz aklım, alıştım sen hep böyle gidiyorsun.
0: 9 numara Mebrure Değilim.
2: Cefa olamadım ama zulüm de değilim, şifa olamadım ama zehir de değilim.
0: 8 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel.
3: Gel.
0: Numara Mela Bedel iki Taz Çorba.
4: Ne bilen, ne gören, ne duyan, duysa da fark etmez inan.
0: 6 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün.
5: Bir güldün beni geri döndürdün, beni bulamaz ödürdüm, yine başa döndürdün.
0: 5 numara Ankara Ekos Beni Al.
6: Beni al kendin.
0: 4 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 3 numara Serkan Nişancı Eller Üzer.
7: Sen, eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünyaya tanıyamazsın.
0: 2 numara Blok 3 Kusura Bak.

0: Pop Liste. Tuvalet kağıtlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-14 Haziran tarihleri arasında tuvalet kağıtlarında aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
1: gelecek. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için Getir Büyü'ye uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Sıfır Atık Haftası geride kaldı. 183 ülkeden katılımın olduğu forumda iklim krizi tartışıldı. Çevre bilincinin aktarılmaya çalışıldığı festivalde ise 1 milyon ziyaretçi ağırlandı. İstanbul Taksim Meydanı'nda açılan Sanayiden Tarıma Gıda İsrafı sergisi ay sonuna kadar ziyarete açık. Sıfır Atık Festivali'nin enerji ihtiyacının tamamı yenilenebilir kaynaklardan karşılandı. Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli, eğer bu elektrik fosil kaynaklardan sağlansaydı yaklaşık 530 ton sera gazı emisyonu ortaya çıkacaktı dedi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi kampüsünde atıklar artık çöpe gitmiyor. Üniversitede kurulan Sıfır Atık Koordinatörlüğü, kampüste oluşan organik, elektronik ve metal atıkları yeniden değerlendirerek çevreye ve ekonomiye katkı sağlıyor. İstanbul Tuzla'da öğrenciler kıyı temizliği için sahaya indi. Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 60 öğrenci kıyı şeridinde atık topladı. Öğrenciler aynı zamanda mikroplastikleri mikroskop altında inceleyerek deniz kirliliğinin boyutunu da uygulamalı öğrendi. Sivas'ın Ulaş ilçesinde kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Tecer Gölü, ilkbahardaki yoğun yağışlarla 10

0: yıl sonra yeniden doldu, göl göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı. Senegal'de artan kirlilik nedeniyle okyanus tehdit altında. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede Atlantik Okyanusu plastik ve evsel atık kirliliği nedeniyle alarm veriyor. Senegal denizlere en fazla plastik atık bırakan ülkeler arasında 21. sırada.
1: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Best of Bay J. Ne haber milletim, iyi akşamlar diliyorum. Bay J benim adım, ünlü bir radyo sunucusuyum. Ancak beni farklı bir alanda ünlü buluyorsanız demek ki zaman içinde kişisel iletişimimiz olmuş olabilir. Bunu sevgililerimden bahsediyorum. Yani sevdiklerimiz bize ünlü değil mi? Yani sen Hasan'ı seviyorsun. Şarkıcı Tarkan mı daha ünlü, Hasan mı daha ünlü? Anlatabiliyor muyum hayatımda? Ben söyleyeyim, Tarkan hala daha ünlü. Ama sen Hasan'la evleneceksin. Ve bunun altında yatan temel sebep, Tarkan evli zaten. Evli olmasaydı da seni alır mıydı? Bir yerde denk gelme ihtimaliniz neydi? Muamma. Bayce, sen akıllı adamsın. Tarkan'la karşılaşmak için en kolay yol nedir? Jenikom, 54D'ye biniyorsun. Harbiye açık havaya gidiyorsun. Biraz da bilet parası. Size bir sır vereyim mi? Karım kimseye hayran değil. Benim kadar ünlü biriyle birlikte olunca şöhretin tanımı değişiyor çünkü. Evet. Kenan İmirzalıoğlu mu? Ne var ki? Evde Bay J var. Anlatabiliyor muyum? Geçen gün televizyonda birini gösterdim. Bak ne kadar ünlü oldu adam dedim. Bana dönüp çöpü kim çıkartacak bu akşam diye sordu. Ve işte şöhretin sınavı bu millet. Karımın evde hem bir ünlüsü var hem de bulaşık makinesi boşaltıyor aynı zamanda. Misalla Adolf Hitler'in karısı Mozart dinlediğinde aman canım ne olacak şarkı işte diyordu. Celal Şengör'de olmayan bilgiler bunlar arkadaşlar. Hadi bakalım, hadi bakalım. Çünkü ya biliyorsunuz insan doğası, insan bir süre sonra her şeye alışıyor millet. Benim evde de durum farklı değil. 35 senedir mikrofon başındayım. Milyonlarca kişiye seslendim. Geçen karıma bir şey anlatıyorum, telefonuna bakıyor. Allah Allah ya. Beni dinliyor musun dedim. Sen iş yerinde de bu kadar çok konuşuyor musun dedi bana. Sıkma canını insanların. Ceviz vardı mutfakta, kırsana biraz. Yek. Şöhret çok garip bir şey. Sizi hiç tanımayan insanlar sizden etkileniyor. Sizi en iyi tanıyan insanlar hiç etkilenmiyorlar. Şöhret bence... Sevgiliniz sizi banyodan çıktıktan sonra göğsünüzdeki sivilceyi patlatmaya çalışırken görene kadar sürebilen bir şey. Bir şey. Evlilik. Bakın yeryüzündeki en büyük anti-ego ilacıdır millet. Bak Kenan İmirzalıoğlu'na bak, eskiden nasıl adam döverdi dizilerde. Artık eskisi gibi vuramıyor, tatlı tatlı okşuyor evlendikten sonra. Farkında mısınız? Yaş almak da böyle bir şey. Gençken biliyorsunuz başka hayaller kuruyorsun. 20 yaşında bana deselerdi ki bir gün evde oturup Kızılcık Şerbeti izlerken internetten air fryer modelleri inceleyeceksin. Oğlum manyak mısın derdi. Ben çünkü kendimi motosiklet üstünde Avrupa'yı gezen deri ceketli asi bir adam olarak hayal ediyordum. Hatırlıyor muyum? Şimdi marketten ekmek alıp eve dönerken yumurtaları kırmadan eve ulaşınca kendimle gurur duyuyorum. Zorluk derecesi 9,5'lu bir şakaydı arkadaşlar. Sindirmeniz için 20 dakika ara veriyorum. İnsan zaman içinde yavaş yavaş evcilleşiyor. Fark etmiyorsun bile. Bir bakıyorsun gençliğinde sabaha kadar eğlendiğin arkadaşlarınla artık kolesterol değerleri falan konuşuyorsun. Nasıl gidiyor abi trigliserit? İyi iyi ya, fena değil, kontrol altına aldık. Senin kolesterol ellerinden öper abisi ya. Ellerinden öper. Bu nasıl sohbet oğlum? Bir zamanlar aynı masada insanların kalbini kırıyorduk. Şimdi LDL düşürmeye çalışıyoruz. Bu mu hayat, bu mu şimdi? Neyse. Ben yok yok, yanlış anlama. Halimden memnunum. Çünkü gençken dünyanın en havalı adamı olmayı hayal ediyordum. Bugünse akşam eve gidince pijamamı giyip kimseyle konuşmadan oturmayı hayal ediyorum. Anlatabiliyor muyum? Ve güzel haber şu ki bu hedefe ulaşma ihtimalim Tarkan'la evlenme ihtimalinizden çok daha yüksek. Tekrar ettim.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda A-Milliler turnuvadaki ilk karşılaşmasına çıkıyor. Yarın sabah Türkiye saatiyle 7'de A-Milli takımımız D grubunda Avustralya ile karşılaşacak. Kanada'da oynanacak maçı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. B grubundaysa bu akşam saat 22'de Katar İsviçre, cumartesi pazara bağlayan gece saat 1'de de Brezilya-Fas mücadelesi var.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu. Reklam.

0: O anların dondurması Oando.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
3: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
4: Benim bankam İş Bankası.

0: Best of Bay J.
1: Millet, ne haber, nasılsınız? Adım Bay J. Kral Pop Radyo'da 8. yayın yılım. Ve şirketim için Bodrum'daki evimde kurduğum mütevazi stüdyodan yapıyorum yayınlarımı ben. Yok, o değil de daha çok Evet, evet. Bir mikrofon, bir ses kartı, bir bilgisayar. Tamamı 2012 model. Ve artık güncelleme almıyor. Biraz şey gibi düşün. Kıyamet sonrası bir senaryo. Sığınaktan lambalı 1. Dünya Savaşı'ndan kalma bir vericiyle yayın yapmaya çalışan bir... Survivor. Şirkete dedim ki yayınlarım için ekipmana ihtiyacım var. Bana dedi ki bizce yayınların pırıl pırıl. Bay J. Harikasın, kralsın, adamın dibisin, sütlacın yanık kısmısın Bay J. Ya ekipmanım o kadar eskidi ki yayından çıktıktan sonra fiziksel olarak yorulmuş hissediyorum kendimi ya. Şey gibi hissediyorum, böyle yapay zeka kullanıyorum ama en ucuz paketi almışım. Bir şey soruyorum, cevap vermeden bana şey diyor. Önce 20 tane şnaf çek de görelim bakalım. Bodrum'da yaşamak nasıl Bay J? Çok fena arkadaşlar. Yani benim tempomda çalışan biri için karnınız çok aç gibi düşünün. 1 metre ileride içi sulu, dışı çıtır, ciğer tava ve patates kızartması var ama dokunamıyorsunuz. Öyle benimki. Mesela zengin arkadaşlarım var. 50 metrelik tekneleriyle gezmeye davet ediyorlar. Yok diyorum, benim program yazıp akşam sunmam gerekiyor. Siz gidin, yiyin için. Bu Türkçe konuşmayan güzel kadınlarla günün tadını çıkartın ve... ben iyiyim ben. Sonra da hüngür hüngür ağlayarak komedi programı yazıyorum. Siz de biliyorsunuz zaten. Neden sürekli sinirlisin Bay J diye soranlara cevap olsun. Geçen gün teknoloji mağazasına gittim. İçerisi alamayacağım binlerce ürünle dolu ama küçük bir oyuna başladım ben kendi içimde. Aşırı ilgileniyormuş ve satın alacakmışım gibi dolanıyorum ortalıkta. Böyle bir şey yaptım. Yeni bir robot süpürge çıkmış. Tanıtımını yapıyorlar. Bir halının üstünde gidip geliyor. Firma yetkilisi de Bay J nasılsınız dedi. İlgilenir misiniz? Sağ ol ya dedim. Var evde var. Tam dedi, köşeleri de alıyor mu? Hanımefendi dedim, çok affedersiniz, kim evindeki odaların köşelerini kullanır ki? Bir de ben müşkül pesent bir insan değilim. Yani robot süpürge almışım. Cep telefonumdan idare ediyorum. Bluetooth'la bağlı. Evin şemasını çiziyor robot süpürge. Organize bir şekilde bütün evi süpüren bir yapay zekalı cihaz. Tamam da köşeleri de alıyor mu? Diye şımarıklık yapacak yapıda bir insan değilim. Köşeymiş. Ya köşeler o kadar önemliyse odalarda, o zaman orta sehpayı köşeye itin kanka. Misafirler çikolata almak için kalkıp oraya gitsinler. Satıcı dedi ki, Bay J siz mükemmelsiniz ve mükemmeliyetçi bir sanatçısınız. Köşe bucak temizleyen bir alet yakışır size. Kadına dedim ki, hanımefendi bunları size şirkette mi öğretiyorlar yoksa siz doğuştan mı böylesiniz? İhtiyacım yok. Evimde köşe yok hanımefendi. Ben bir deniz fenerinde yaşıyorum, tamam mı? Mutlu muyuz? Minare gibi bir şeyde yaşıyorum. Her yer pırıl pırıl. 2012 model robot süpürgemle. Yaşlandıkça insanın hayalleri küçülüyor. Eskiden deniz kenarında yaşayacağım diyordum. Oldu. Eskiden evden yayın yapacağım diyordum. Yapıyorum. Eskiden teknoloji gelişsin, hayatımız kolaylaşsın diyordum. Gelişti. Tüm bunları dilerken para istemeyi unutmuşum. Çünkü şimdi tek istediğim şey... Sabah 2012 model bilgisayarın açılması. Robot süpürgemin beni süpürge sendikasına şikayet etmemesi. Tembelim çünkü 4 defa çalıştım.

0: Best-of Bayşe.
1: İlgiler, merhaba millet. Ekranları başında. Ekran? Ya of işte ne yapayım? Çok istedim televizyon sunucusu olmak ama işte radyoda kaldım. Ekranları başında. Bizi takip eden, arabasında direksiyon sallayan ya da evinde koltuğuna uzanmış bir vaziyette bu pürüzsüz sesin frekansına sığınan herkes vücudunun beslenme zincirindeki en elit, en nitelikli kültür paketini Bay J'yi almaya hoş geldiniz. Sağ olun. Ben bir kültür paketiyim. Kral Pop Radyo'da Bay J, ben Kral Pop Radyo'nun alternatifsiz, alternatifli üretilmesi dahi teklif edilemez olan şovmeni. Bazen sokakta, caddede yürürken beni durdurup gözlerimin içine hayranlıkla bakarak şey soruyorlar. Yahu Bay J, sen gerçekten bunca yıldır bu mikrofonun arkasında bu devasa pop müzik imparatorluğunun tek ve en parlak lideri olmayı nasıl başarıyorsun? Estağfurullah arkadaş. Şimdi herkesin bildiği, tüm ülkenin artık ezberlediği bu yalın ve çıplak gerçeği çıkıp da burada ukala kendini beğenmiş narsist bir tip gibi kendi ağzımla tekrarlayacak değil. Benim büyük nenem saraylıydı. Komtesti, asil kadındı. Saray entelektüellerinin o aristokrat terbiyesiyle muazzam bir görgüyle büyütüldüm ben arkadaşlar. Nasıl ki bir insanın banka hesabındaki servetiyle altındaki lüks spor arabayla hava atması son derece rüküş, son derece çirkin ve avam bir davranışsa, benim de çıkıp ülkenin en vizyoner, en zeki radyo şovmeni olduğumu iddia edip övmem tam olarak öyle çirkin bir yaklaşım. Ha keşke banka hesaplarımda milyarlarca liralık devasa bir para olsaydı da görgüsüzce hava atsaydım, o da ayrı bir mesele. İsteyen de istediğini konuşsaydı arkamda. Hatta durun cümleyi revize edeyim. Keşke bir petrol zengini olsaydım da en rüküş, en çiğ şekilde zenginliğimle övüneydim de. Bütün dünyada beni bu vizyonsuzluğum yüzünden sabaha kadar eleştirip duvardan yerlere vursaydı. İnanın bana tek bir an bile umurumda o eleştiri. Senelerce ömrümün neredeyse çok büyük bir kısmında parayı, kağıt parçası hiç ama hiç önemsemedim millet. Her akşam mikrofona çıkıp dünyadaki en güzel şeyler, samimi insan ilişkileri, saf aşk, sevgi, ruhsal huzur, kesinlikle maddiyata bağlı değildir, kapitalizmin oyunlarına gelmeyin diye felsefe yapıp duran o romantik adam bendim. Ama son dönemde büyük bir samimiyetle itiraf ediyorum millet. Benim zihniyet tamamen değişti. Feci şekilde paraya, finansa ve maddiyata düştüm. Ben bir bağımlıyım. Paraya, finansa, maddiyata düştüm. Duygusal dünyam tamamen kapandı. Ruhum adeta bir holdingin muhasebe müdürlüğüne evrildi. Finansal büyüme odaklı yaşıyorum. Ama bu büyük vizyona rağmen gelirimi artırmak için kılını bile kıpırdatmayan, yerinden kalkmayan, üşenen muazzam bir tembelim aynı zamanda. Ya ben gelmişim 55 yaşıma. Eşim henüz yolun çok başında. Benden yaşça hayli genç sayılır. Ben bu saatten sonra bütçe yönetimini, ek gelir yaratma işini ve aile ekonomisini, misyon... Ben tamamen onun üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Haksız mıyım? Geçen gün mutfaktan yanıma geldi. Yüzüme bakıyor. Aç mısın hayatım? Sana mutfakta güzel bir akşam yemeği hazırlayayım mı diyor. Yok dedim, istemem. En azından bir filtre kahve yapayım. Karşılıklı içelim, dertleşelim dedi. Ona dedim ki son derece ciddi. Bak ben hayatımda hiçbir şeyin en azındanını istemiyorum artık. En azından bir kahvede minimum istemiyorum. Elinden ne geliyorsa, ne yapabiliyorsan onu yap. Maksimum, bana maksimum kahve yap. Ben seninle daha lüks, daha konforlu, daha elit bir hayat standardına ulaşmak için evlendim. Benim bu finansal bekle boşa çıkıyor. Beni hayal kırıklığına uğratma kadın. Ya oturdum tamamen meraktan önümüzdeki dönemin zorunlu şahsi giderlerini bir tek kağıda yazdım. Tek tek alt alta hesap 9 milyon 325 bin lira tuttu. Malum enflasyonist baskılar sağ... Ben bu kadar devasa bir rakamı en son ilk boşanma davamdaki... ilk boşanmamdan hemen önce gördüm en son bu parayı da. Ay yanlış anlama, kendime lüks yatlar, katlar, özel jetler falan alacak değilim. Bahsettiğim bu harcamaların tamamı hayati ve son derece zorunlu medikal masraflar. Estetik operasyonlar, botokslar, kolajen takviyeleri, gençlik aşısı. Eşim için. Eşim için. Ben eşimi gerçekten çok...

seviyorum ve bu seferki evliliğimin biraz daha uzun ömürlü olmasını istiyorum. Yatırımı ona yapıyorum. Kadını en ideal, en pürüzsüz, en genç durumda korumaya çalışıyorum. Kötü bir insan mı yapıyor bu beni? Yapıyorum ki gözüm dışarıdaki o parıltılı dünyada...

0: Reklam. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
1: Damat. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Best-of Bay-J.
1: Her gün yeni bir şey öğrenmeye ve her gün yeni bir şey öğretmeye çalışıyorum yayınlarımda millet. Misyon edindim bunu kendime. Karım da İtalyanca öğrenmeye çalışıyor. İtalyan vatandaşlığı, pasaport almak için. Neden akşamları bana bir şeyler öğretmiyorsun diyor. Kadın diyorum, bugün yayına çıktım ve 5 milyon kişiye bir şey öğrettim ben. Neden kendimi önemsediğim zaman Batman'in kötü kalpli düşmanı gibi konuşuyorum? Hiçbir fikrim yok. Yemin ediyorum ki yok. Evet, adım Bayce ve bugün doğrudur, size çok ilginç bir şey öğreteceğim. Ve çok şaşıracaksınız. İnsan geninin haritasını çıkartmış bilim insanları ve soru çok çok çok ilginç. İnsan geni dünyadan daha yaşlı. Yani uzaylıyız aslında. Yani dünya yokken biz vardık. Genimiz vardı. Evet, uzaylılar aramızda. Alın bu bilgiyle ne istiyorsanız yapın. Umurumda bile değil. Yani birine İtalyanca öğretip sonra bir yerlerde İtalyanca konuşuyor mu konuşmuyor mu diye takip edecek motivasyonu olan bir insan değilim ben. Aldın mı? Vücudumuzdaki ve DNA'mızdaki hidrojen atomları doğrudan büyük patlamadan kalmaymış. 13.8 milyar yaşında. O kadar eskiyiz yani. Karbon, oksijen ve

azot gibi ağır atomlarsa ölen yıldızların içinde çekirdek tepkimeleriyle oluşmuş. Yani yıldız tozuyuz biz. He, tevekkeli değil ben de diyorum bendeki bu yıldız ışığı, bu starlight, bu nereden geliyor diye. Şükredin millet ya, şükredin ya. İnanılmaz zor koşullardan anormal derecede kolay şartlarda yaşamaya evrildik geldik ya. Ve bu gelişim kisvesi altında yaşadığımız değişim maalesef hayatta kalma becerilerimizi bir süre sonra sıfır seviyesine indirecek. Endişeliyim. Ben doğada 3 gün hayatta kalamam. Mesela ya ancak böyle bir ayı bir hayvana pençe atacak ve bir et parçası ağzıma düşecek. Ben de o sırada kendi kendime delirmişim ormanda bir şey konuşuyor olduğum için yanlışlıkla o kunduz etini çiğneyip hayatta kalacağım falan. Başka çare ancak öyle. İlkel dönemde insan hayatı doğayla iç içe, avcılık, toplayıcılık, göçebelik üzerine kurulu bir varoluş mücadelesi. Kısa yaşıyormuş yani. Şimdi tuvalete giriyoruz, büyük tuvaletimizi yapıyoruz ve bir musluk açıyorsun. Popoyu yıkıyor. Bak yapay zeka, otomatik sistemler vesaireden bahsetmiyorum. Sadece taharet musluğu kendi başına diyorum. Şimdi beni bırak doğaya. İlk tuvaletimi yaptıktan sonra popomu yıkamak için tazikle akan bir şelale ararken bir yerde ölür kalırım. Net söylüyorum. Hatta bazen düşünüyorum. Da eğer böyle zamanda bir kapı açılsa, bir vortex bir şey ve 30 bin yıl önce yaşamış bir avcıyla yer değiştirsek. Büyük ihtimal adam benim evde 2-3 günde evrimini tamamlar. Ben de onun mağarasında 3. gün ya bir yere yazmış olmalı Wi-Fi şifresini ya. Ne acaba diğer? Ne kurtlar yer beni. Şifre mu? Nasıl aklıma gelmedi? Tabii ki. Ya adam mamut avlıyor, mamut. Ben internetten pişmiş levrek sipariş ediyorum. Adam taş baltayı kendi yapıyor. Ben televizyon kumandasının pil kapağını açamıyorum sıkışmış diye. Ve aslında düşününce biraz utanç verici. Ama bir yandan da güzel çünkü bu gelişmenin amacı zaten hayatı kolaylaştırmak değil miydi arkadaşlar? Bugün bir düğmeye basıyoruz ışık yanıyor. Bir düğmeye basıyoruz sıcak su geliyor. Bir düğmeye basıyoruz yemek geliyor. Bir düğmeye basıyoruz eski sevgiliyi stalkluyoruz. İnsanlık inanılmaz bir yol kat etmiş. Ben de elimden geldiğince ayak uydurmaya çalışıyorum. Kral Pop Radyo burası. Şimdi Bay J konuşuyor.

0: Podcastów Bajzie.
1: İşte Kral Pop Radyo'da Bay J ve arkadaşlarının herkesin dilinde olan komedi şovu. Genelde biz eğlenmeye çalışıyoruz. Yani kendimizi eğlendirmeye çalışırken, yani biz eğleniyorsak diye düşünüyoruz, insanlar da eğleniyor. En azından bizim gibi olanlar. 4 kişi. Ya dinleyiciyle aramızda tuhaf bir bağ var.

Aynı şeylere gülüyoruz, aynı şeylerden şikayet ediyoruz, aynı hataları yapıyoruz. Şu an trafikte dikiz aynasına bakıp ben ne zaman bu kadar acayip bir insan oldum ya diye böyle bir saçma neden birine hakaret etmiş filan. Yalnız değilsin kardeşim, hep beraberiz. Bakın şunu aklınızdan çıkarmayın, ben şanssız bir insanım. Siz şanslısınız çünkü bana sahipsiniz. Beni dinleyebiliyorsunuz her gün. Böyle güzel bir radyo programı dinleyemiyorum ben. Bende bir şey var, işlerimin yolunda gitmesini engelleyen görünmez bir kuvvet gibi sanki. Moralimi çok bozuyor, gerçekten. Sanki evrende görevli biri var. Biri vardı, tam güzel bir şey olacak, hemen ortaya çıkıyor. Hayır diyor, onu da yaşayamayacaksın bari. Mesela markette en kısa kuyruğu seçiyorum. Önümdeki vatandaş kasaya geliyor, nüfus müdürlüğüne dönüyor orası. Niye? Yanında 3 tane ayrı kart, hepsiyle ödemeye çalışıyor. İndirim kuponları, 6 tane uygulama. Ah, tapu mu çıkarıyorsun abi? Öde git ya. Ya da ne bileyim, tam evden çıkacağım. Telefon %100 şarj. Anahtar tamam. Cüzdan tamam. Tam kapıyı çekiyorum. Bağırsaklarım bir saniye. Toplantı talep ediyoruz. Bu yüzden kahkahanın sağlık açısından faydalı olduğunu duyduğumda çok sevindim. Bilim insanlarına göre günde 10-15 dakika kahkaha atmak yılda yaklaşık 2 kilo verdiriyormuş arkadaşlar. 2 kilo, 2 koca kilo. Türkiye'de insanların bir mangal davetinde geri alabileceği miktarı. Ya benim çevremde 2 kilo vermek başarı sayılmıyor. 2 kilo verince arkadaşlarım şey diyor, hasta mısın? Ama yine de güzel haber. Hem eğleniyoruz hem kalori yakıyoruz. Yani teknik olarak şu anda spor yapıyorsunuz. Ben biliyorsun sizin iyiliğiniz için çalışıyorum arkadaşlar. Bazı insanlar spor salonuna gidiyor, ben stüdyoya geliyorum. Sonuçta ikimiz de terliyoruz. Şimdi biraz müzik, rap, pop radyoda Bay J konuşuyor millet. Ayrılmak istemezsiniz. Senden...

0: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. Diyes
1: Damat. Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından, salçaya, pirinçten, toz şekere. Kaçırılmayacak ürünler Migros.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: Best of Bay J.
1: İyi günler, iyi akşamlar millet. Bay J konuşuyor. Erkek, evli, çalışıyor. Bu birkaç yıldır devam eden bir trend var. Bakıyorum kızın Instagram sayfasının künyesine. He, she, her yazmış kendini tanımlamak için. Cesaretin varsa Türkçesini yazsana. O. Çıldıracağım millet, çıldıracağım. Bir tane daha bunlardan görürsem kafayı yiyeceğim. She, her, she. Ne demek? Bu ne? They, them, theirs yazmış biri. Geçen gördüm. Oğlum neden? Bir tane daha gördüm. They, them, non-binary. Non-binary ne demek biliyor musunuz? Kendimi yalnızca erkek veya yalnızca kadın olarak tanımlamıyorum. Nasıl tanımlıyorsun Pampa? Söyle aydınlanalım. Nasıl tanım? Tam olarak nedir yani? Yarım yarım mı? %40'a %60 mı? Yoksa bir tanesinde sadece %10 var ama iki yüzlülük edip saklamak istemedim mi? Neden? Non-binary neden? Çünkü ben eski model insanım arkadaşlar. Kendini tanımla deyince şu çıkıyor. 55 yaşında, ayaklar 45 numara, tansiyon yüksek, pilav bağımlısı, kedi aşığı. Bu kadar. Yani mesele şu. Dünyada 140 tane cinsiyet falan varmış. Mesela umurumda değil. Mesele o değil. İnsanlar neden kendilerini bununla tanımlıyor? Onu anlamıyorum. Kimse ilgilendirmiyor. Bana ne, anlatabiliyor muyum? Bak, biyografine kedi aşığı yazsan ilgimi çeker. Çünkü bunun bir hikayesi var. Eve gidiyorsun, koltuğun üstünde 4 tane kedi yatıyor. Her yer parça pinçik. Hunharca sökmüşler evi falan. Pilav bağımlısı yazsan ilgimi çeker. Bu ne bileyim, tedavi gerektiren bir durum haline gelecek. Ve çok yakında insülin iğnesine başlayacak. Ama biri kendini anlatmaya başlayınca bazen yarım saat dinliyorum. Hala adamın sinirli mi, sakin biri mi olduğunu bilmiyorum. Yalancı mı, dürüst mü bilmiyorum. Hesabı öder mi, ödemez mi bilmiyorum. Ama zamirlerini öğrendim. Zamirleri bu. Ben, sen, o, biz, siz, onlar, herkes, cümle alem. Ben kendimi bu şekilde tanımlıyorum. Kardeş, bana önemli bilgileri ver. Mesela trafikte korna çalıyor musun? Çay içerken höpürdetiyor musun? Garsona iyi davranıyor musun? Bu çok önemli. Sıraya aradan giriyor musun? Ortak hesap gelince tuvalete kaçıyor musun? Kanka! İnsanı bunlar tanımlar. Benim karımın biyografisi olsa mesela çok kısa olurdu. Duygu, haklı çıkmayı sever. Hemen ardından benimkini yazmak istesen konuya bağlı olarak Bay J, Duygu'nun haklı çıktığı konuların canlı kanıtı. Son bir zamir buldum sosyal medya için kendime. Karımın izin verdiği oranda erkek. Macho erkek seviyorum diyor. Maçolaşıyorum. Tam bir öküz oldun son zamanlarda sen diyor. Ayı. Ben de prens gibi davranmaya başlıyorum. Fayanstan sarkan sümükmüşüm gibi bakıyor. Sen de arasını bul bari Bay J. Neden abi, pardon? Nikah memuru sen Bay J. Evliliğiniz süresince %44 oranda maço. %8 prenses, %48 oranda da karın seni nasıl istiyorsa öyle olmayı kabul ediyorsa diye sormadı ki. Romantik oluyorum, yapmacık buluyor. Umursamaz davranıyorum, duygusuz buluyor. İlgileniyorum, beni boğuyorsun diyor. İlgilenmiyorum, artık beni sevmiyorsun diyor. 55 yaşındayım, hala hangi erkek modelinin onaylı olduğunu çözemedim ben. Benim zamirim artık he, him değil. Try again. Yeniden dene Bay J. Ve mümkünse her seferinde farklı bir kadınla değil, aynısıyla dene. Çünkü finansların artık yeni maceralara uygun değil. Yelken açamazsın, yelkenin yırtık Bay J. Neyse. Peki, tamam. Tamam. Anonsu bitiriyorum. Son kararım, benim artık sosyal medyada zamirlerim şunlar. Tabii hayatım.

0: Best of Bay J.
1: İyi günler, iyi akşamlar millet. Sevgili dinleyicilerim, frekanslarını yeni açanlar için hatırlatalım. Burası Kral Pop Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Biz burada sadece günün en iyi şarkılarını çalıp kenara çekilmiyoruz. Sizlere bu kaotik, absürt ve akıl sağlığımızı her gün zorlayan modern dünyada en rafine eğlenceyi ve entelektüel kahkahayı da sunmaya çalışıyoruz. Ben bazen malum yaş ilerliyor. Evet, biliyorum, mikrofondan sesim hala 30'larında bir startup kurucusu gibi dinamik geliyor olabilir. Olabilir ama biyolojik gerçekler acımasız. Ancak bu durum stüdyodaki ve mikrofon başındaki yüksek performansım konusunda sizi endişeye sevk etmesin. Doktorum geçen gün bana yıllık check-up sonuçlarımı incelerken tam olarak şu kelimelerle hitap etti. Bay J dedi, gerçekten çok iyisin. Vücudun şu an tam anlamıyla 6 yaşında bir çocuk gibi. Teşekkürler doktor dedim. Ben de bunu yüksek metabolizmama, organik beslenmeme, spor salonu üyeliklerime borçluyum sanmıştım. Eğer adam zihinsel olgunluğumdan... Hayata karşı gösterdiğim şımarık çocuk tavrımdan bahsediyormuş. Oh. Evet, aslında bu kabalığını oracıkta bitirmek için bir şeyler düşündüm. Peki kim şimdi adliyeyle, avukatla uğraşacak falan diye geri dönmeye üşendim. Biz radyo programcıları olarak etraf hakkında sürekli sızlanıp dururuz. Dünyayı eleştiriyoruz ama... Çuvaldızı biraz da kendimize batırmalıyız. Sonuçta ben de bu kolektif deliliğin, bu modern zaman saçmalıklarının bir parçasıyım. Zaten bu yüzden uzun süredir düzenli terapi görüyorum. Üzülmeyin, ben görüyorum, siz değil. Ben görüyorum. Hatta alkışlamanız gerekirdi çünkü çıktılarını siz yaşıyorsunuz. Her gün 4000 kelime konuşuyorum size. Terapi gerçekten süper bir şey. Bizim insan psikoloğa veya psikiyatriste gittiğini söylemeye nedense hala çok çekiniyor. Bunu bir zayıflık gibi görüyor. Oysa çekinecek bir şey yok. Özellikle yüz yüze gerçek ilişki kurmanın imkansızlaştığı, herkesin yapay zeka ile dertleştiği, flört uygulamaları da kaydıra kaydıra parmak uçlarının aşındığı bu devirde psikologlar birer medeniyet vahası. Aa, evet. Hiç gerek yok gitmeye bence ama psikologlar birliği daha önce konuştuklarım neyse. Seansların dandik tarafı bitiş şekli, süre dolduğu an küt diye bitiriyor. Yani içinizi tam dökeceksiniz, gözyaşınız pıt diye damlayacak. Evet, süremiz bitti. Çünkü kapıda bekleme salonunda sırada bekleyen başka kurumsal manyaklar, plaza köleleri, eşi tarafından kafası ütülenmiş bir yığın. Yani karşınızdaki bir profesyonel, bu onun mesleği. Yani siz o gün plazada müdürünüze çok doldunuz ya da sevgiliniz mesajınıza geç cevap verdi diye diğer danışanları kapıda ağlatamaz ki, değil mi? En iyisi gerçekten çevrenizde güvendiğiniz, sizi filtrelemeden dinleyen iyi arkadaşlarınız olması. Onlarla kahve içip dertleşip her şeyi çözersiniz. Gerçi geçen gün okuduğum bir raporda ülkede rekor seviyede antidepresan kullanıldığını öğrendim. Bu yani üzücü bir istatistik tabii ama herkesin mutlu olması

0: beni sevindiriyor.
1: Ya yalan olmasın. Üzücü bir istatistik ama bir yandan seviyorum. Yani klinik olarak şarsa mutlaka kullanılsın. Tıbba karşı boynumuz kıldan ince. Zamanında benim de hayatımı tamamen değiştirmişti bu ilaçlar. Yani şimdi dürüst olalım. Antidepresan kullanıyorum diye bir yaz günü denize vuran dolunay gibi etrafa neşe saçmıyorum zaten. Etrafımda kelebekler, midemde de uçuşmuyorlar yani. Ama o dönem ilaç etkisini gösterdi. Ve bir gün resmen iç sesimle konuşmaya başladım. Yıllardır içimi kemiren kronik bir endişe sorunum, anksiyetem vardı. İlaç bir sabah bana zihnimin tam ortasından fısıldadı. Dedi ki, Bay J, artık endişelenmene hiç gerek yok. Çünkü aslında sen tam anlamıyla hödüğün tekisin dedi. Hatta hödüğe hakaret etmiş gibi hissettiğini, hatta özellikle hıyar demediğini çünkü sebze dünyasından özür dilemek zorunda kalacağını. Bunlar hepsi iç sesim, iç sesim. Alt bilinçlerim. İlaç sayesinde gelen bu kabullenişle teşekkür ettim. Şimdi gidip kırdığım, üzdüğüm insanları bulmam ve onlardan özür dilemem gerekiyor herhalde diye düşündüm. İç sesim o an bana sertçe döndü. Dedi ki saçmalama Bahçe, cehennemin dibine kadar yolları var. Sen busun oğlum bu. Kim olduğunu bil ve kendini böyle ukala, sinik haline kabul et yeter. Ya küresel olarak insanlık aklını kaçırmak üzere millet ya. Bizde onda bunda şunda değil, küresel olarak. Geçen Mozambik'te kel avı başlamış. Mozambik polisi halkı kel insanların batıl inançlardan dolayı radikal saldırıların hedefi olup bir büyücülük faaliyetinin kurbanı olan iki kel adamın trajik cesedi bu. Yani halk kellerin kafasının içinde sihirli bir güç olduğuna inanıyor. Hatta orada saf altın bulunduğuna ve organlarının büyü ayinlerinde zenginlik getireceğini. Bu cehalet değil, bu bildiğin ilk çağ barbarlığı. Mağaradaki büyücülerin kafasına bakın hele. Kellerin kafasını kesip bakıyorlar. Altını bulduk mu? Hayır. Ciğerlerinde var mı? Hayır. Dalağı dene. Bu neyin vizyonsuzluğu ya? Şiddetten çok uzak bir insan oldum her zaman. Kral Pop Radyo burası. Bay J'yi dinlediğinizin farkında mısınız?

0: Best of Bay J.
1: Pekala millet, Bay J ben burada Kral Pop Radyo'da uzun yıllardır canlı yayındayım. Gerçi ben bu radyo sunuculuğunu diğer işlerimin arasında söylüyorum ara sıra size. Yarı zamanlı ufak bir hobi gibi planlamıştım ama sektörde onca sene çalıştıktan sonra 35 yıl dile kolay. Bu radyo olayını basit bir hobi olarak koruma konusunda tamamen başarısız olduğum kesin gibi. Neyse ki nefis bir program sunuyorum da kimse gidişattan şikayet etmiyor. Evet, fena değil. Bazen dergiler benimle röportaj yapıyorlar ve hep aynı klasik soruyu soruyorlar. Yıllardır bu mikrofona konuşmak nasıl bir duygu Bay J diye. Dergilere yalan söylüyorum. Siz yabancı değilsiniz, dürüst olayım. Bu kadar sene radyoda çalışmak, vitrinde durup yanına yaklaşamayacağınız o aşırı lüks, pahalı, cix spor arabaya uzaktan bakıp peşinden koşmak gibi bir şey. Üçü sana aşık, beşi sana hayran gibi görünür ama ne zaman baksan o araba hep ultra zengin holding patronlarının kapısındadır. Hatta bunun üzerine hüzünlü bir şarkı bile yazdım. Sana hayranım ey lüks araba ama ne zaman görsem başka garajdasın. Bu konuda bütçemin yetersiz olması beni ilgilendirmez. Belki seni o adamlar kadar yüksek devirde sürenmem. Rap'e döndü değil mi? Evet. Çağdaş bir insanım çünkü. Çünkü benim soy ağacımda petrol milyarderleri yok. Ama unutma, ben yine de senin o fütüristik tasarımına aşığım. Gelecek nesiller için daha güzel bir dünya, daha uyuyor burası öyle diye. Rap kısmından çıkıyorum. Ama konuya girmiş olduk. Gelecek nesiller için evet, daha güzel bir dünya, daha uygar bir gezegen bırakmamız gerekiyor. Ben Bayce, burada Kral Pop Radyo'daki programın vasıtasıyla bu idealin en önemli kısmı olan kara mizah ve nitelikli ironi ve sarkazm tarafını üstlenmeye çalışıyorum. Umarım memnunsunuzdur arkadaşlar. Teşekkür ederim, sağ olun. Gençler, abur cubur tüketmeyin diyorum. Paketli gıdalardan uzak durun diyorum. Karbonhidrat kullanacaksanız bile son derece dengeli, kontrollü tüketin diyorum. Unutmayın, her gün o şekerli, gazlı içeceklerden içen biri ne kadar az tüketirse tüketsin metabolizmasını yormaya devam eder. Diyorum işte, yani şaka şaka aralarda vatana millete faydalı sağlıklı yaşam tavsiyeleri de vermek istiyorum ki aklında şüphe kalanlar için söyleyeyim. Günde sadece 1 miligram çikolata yiyorsanız formunuz bozulmaz, rahat olun. Her zaman şakacıydım. Kara mizah olsun, birilerini hafifçe kızdırmak olsun, ironiyle

0: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt. 1-1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Babalar Günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watch Fit 5 Pro akıllı saat, Huawei FreeBuds SE 3 kulaklıkla birlikte alımda 11.499 lira. Üstelik Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 16 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
7: Uzun bir aranın ardından KÖF'ün 17 Haziran'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek dev bir konserle sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.
8: Ağlarımızdan dağları çıkamaz yorgun dizleri. Tükendim hem ilacım hem zehrimsin.
7: Bu özel gecenin biletleri biletinial.com'da. Medya sponsoru Kral Pop Radyo. Pop.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.